0: Çırak bizden, çırak sizden.
1: O gelin köçende, anası mücrü de koydu cehizinin üstüne. Gelin mücrüsüz olmaz dedi.
2: Hey gerek öz toyunda oynasın ki ucuzluğu olsun.
3: El şenliği, el bayramı.
4: Toy adetlerimiz.
3: Toy adetlerimiz.

0: cravate.
1: Çektiğim şekli vereyim yadigar. Bakanda görsünler bir yanda bahar, bir yanda dağların zirvesinde kar, bir yanda dereden kalkan duman, çen. Koy hamı bilsin ki susalıyam ben. Tarda dillendireyim rastı, mahuru, zümzüm eyleyim sigahı, suru. Yada düşsün bülbül, reşid, han, hemen. Koy hamı bilsin ki susalıyam ben.

0: vermişti. İlk defa bu kolleksiya Milli Azerbaycan Tarihi Müzeyinde 22 iyun 15 oktyabr 22. yıl tarihlerinde geçirilmiş silahın mistik gözelliği sergisinde nümayiş ettirilmiştir.
1: Mir Mühsin Nevvab'ın nesiyetleri.
2: Hüşyarsansa iki şey unutma: yaranışı ve ölümü.

İgramiye bakalım Bayburt. İçavan xiyrar. Çünkü Bakuday, Azerbaycan radyoday lezgiç alalgunluk dekiye bakalım var. Çigunuk, heftedin isleyin ve erbeyğara, seyahatdin çıkaydan zoraz, Azersat peykinay radyo az interdalga da www.aztv canlı internet saytına radyo int çinay efirdize katılır.

UF 13. Yeni denetaşlık ve faaliyetlerin kurulması için platformu. Malumat esasen bugüne kadar 166 ülkeden 13 binden çok şart artık UF 13'te iştirak etmeye için kaydiyattan geçip sözü giden sayın 90% yeni ekseriyeti Asya, Afrika ve Avrupa regionlarından olan iştirakçılardır. Ülkeler arasında en çok müracaatların dahil olduğu 60% Azerbaycan'dan olan kaydiyatlar teşkil edir. 400'e yakın şahs artık medya akreditasyası için müracaat edip ekseriyeti yerli medya nümayendeleridir. Hazırlıklar aksi fazaya keçid alıp hazırda tedbirin geniş miqyasına uygun infrastruktur hazırlanır. Tikinti işleri devam eder.

attı Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3w.asteve.az sitesinin Radyo INT sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in zirvede yaptığı barış, işbirliği ve kararlı duruş mesajları adlı yazı. WUF 13 gündemi konulu konuşma. Tarihsel gerçekleri inkar etmek ve onları hafızalardan silmek imkansızdır başlıklı yazı.

0: Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in zirvede yaptığı barış, işbirliği ve kararlı duruş mesajları. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Birliği'nin 8. zirvesine video konferans yoluyla katıldı. Bu Azerbaycan liderinin Ermenistan'da düzenlenen bir etkinliğe çevrim içi formatta olsa da ilk katılımı açısından tarihi bir an olarak değerlendirilebilir. Zirvede yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Barış'ın bölgedeki ekonomik entegrasyonu ve ulaşım olanaklarını genişletmek için kilit bir faktör olduğunu belirtti. Devlet Başkanı ABD Başkanı'nın katılımıyla Beyaz Saray'da imzalanan ortak bildiriyi hatırlatarak Azerbaycan ve Ermenistan arasında barışın sağlandığını ve iki ülkenin 9 aydır barış içinde yaşadığını vurguladı. Elbette tüm bunlar ülkeler arasındaki karşılıklı ilişkilerin şekillendiğini gösteriyor ve burada da lokomotif Azerbaycan. Bu durum 9 aylık barış döneminin dinamiklerine bakıldığında açıkça görülebiliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın zirve toplantısında değindiği bir diğer önemli nokta ise Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi gibi bir dizi Avrupa kurumunun ülkemize karşı çifte standartlar sergilemesiyle ilgilidir. Devlet Başkanı, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün diğer herhangi bir ülkenin toprak bütünlüğüyle aynı değere sahip olduğunu belirtti. Bu konuda çifte standart kabul edilemez. Siyaset bilimci Zarmen Medov'un da bu konudaki açıklamasına kulak verelim.
1: Cenab-ı Prezident'in Avrupa Siyasi Birliği'nin toplantısında çıkışı doğrudan da strateji karaktere malikti ve bu yalnız düşünürüm ki Azerbaycan için neticeler doğurmayacak. Hem de Avrupa inuslarının real, pragmatik işi ve Avrupa inuslarında son vaxtlar müşahede olunan ifrat lobbizm ve korrupsiya faktlarının aşkarlanması ve o cümleden Avropa'nın bazı strukturlarının sırf ikili standart ve ikili siyasetten çıkışının açık göstermesidir. Ne zaman ki Cenab-ı Prezident bunu 50 hükümet ve devlet başlarını bir araya getiren platformada liderlerin üzerine üzüldedir. Yani, bilavasit olan karşısında dedi ve çıkışın da sonunda qeyd elədi ki o məqsədli şəkildə bunu çok açık şekilde qeyd eləyir ki sonra her hansı bir manipülasiyalara ve diğer yanlış fikirlere yol verilmesin. Cenab-ı Prezident bunu da dikkate çatdırdı ki Avropa Parlamenti aslında Azerbaycan'a karşı sanki bir siyasi mübarizə müstəvisinə çevrilir. Bu siyasi mübarizəni Azerbaycan'a karşı ayrı-ayrı Avropa ölkələri ve o cümleden Ermeni lobbisi aparır. Ve Cenab-ı Prezident xüsusilə dikkate çatdırdı ki Azerbaycan ərazi bütövlüyü diğer ölkələrin ərazi bütövlüyü eyni dəyərə malikdir.
0: Devlet Başkanımız konuşmasında dünyaya Azerbaycan'ın Avrupa ile eşit ve karşılıklı saygıya dayalı işbirliğine hazır olduğunu, ancak ulusal egemenliğin ve toprak bütünlüğünün asla tartışma konusu olmasına veya baskı aracı olarak kullanılmasına izin vermeyeceğini ilan etti.

önümüzdeki 10 yılın temel önceliklerini belirlemek, sürdürülebilir kentsel kalkınmayı şekillendirmek ve kapsayıcı bir yaşam ortamı yaratmak için önemli kararların alınması bekleniyor. Tahmina Turdialiyeva, Özbekistan Genç Mimarlar Birliği Başkanı. Bakü'de düzenlenecek Dünya Kentsel Forumu, Orta Asya uzmanlarına hem yakın hem de erişebilir küresel bir platforma ulaşmaları için önemli bir fırsat sunmaktadır. Mimari, şehir planlaması ve sürdürülebilir kalkınma alanında önde gelen uzmanları bir araya getiren bu forum, Orta Asya şehirleri için uluslararası profesyonel topluluğa açılan değerli bir kapı görevi görüyor. Hem Azerbaycan hem de Orta Asya zengin bir tarihi kentsel ortama sahiptir ve tarihi binaların özenli restorasyonu, bunların modern kentsel yaşama entegrasyonunda önemli bir rol oynamaktadır. Kültürel mirasın korunması ve tampon bölgeler, şehirlerin tarihi mahalleleri korunmasına olanak sağlarken, uygun yerlerde modern gelişmeye de izin verir. Aynı zamanda modern

Tarihsel gerçekleri inkar etmek ve onları hafızalardan silmek imkansızdır. Son günlerde Ermeni tarafı Hankendi'de eskimiş binaların yıkımını dünyaya sahte bir kültürel soykırım olarak sunmaya çalışıyor. Ancak gerçek tamamen farklı. Yıkılan binaların tarihi anıt değil, bazıları 30 yıllık işgal sırasında Azerbaycan'ın egemenliğini çiğneyerek, şehrin imar planını ihlal ederek inşa edilmişti. Bu binaların birçoğu ayrılıkçı rejimin sembolüdür ve yıkımları uluslararası hukuk ve adalet bir gerçekliğidir. Gerçek kültürel tahribat 10 yıllardır Ermenistan'ın kendisi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bugün sahte miras anlayışından mustarip olanlar eski Batı Azerbaycan topraklarında Azerbaycanlılara ait yüzlerce tarihi anıtı sistematik olarak yok ettiler. Arşiv belgeleri Erivan bölgesinde bir zamanlar yüzlerce cami, kervansaray ve medresenin faaliyet gösterdiğini doğrulamaktadır. Ancak günümüzde bu mirasın büyük bir kısmı ya yok edilmiş ya da tanınmaz hale gelmiştir. Ermenilerin halkımızın tarihi, dini ve kültürel mirasını yok etmeyi amaçlayan eylemlerinin tarihi, onların Güney Kafkasya'ya yerleşmelerinden sonra başlar. 200 yıl boyunca halkımıza karşı zaman zaman kentleşme ve etnik soykırım niteliğinde bir politika uygulanmıştır. Halkımızın milli kimliğini simgeleyen kadim tarihi ve dini anıtlar sistematik olarak yerle bir edildi, tahrif edildi veya tamamen yok edildi. Bu vandalizm eylemlerinin halkımızın tarihi mazisini, milli kimliğini ve manevi hafızasını silmeye yönelse de tarihi gerçeklerin inkar edilmesi ve hafızalardan silinmesi imkansızdı. Milli kimliğimizi yansıtan anıtlar, kadim yazılar, mezarlıklar, kale duvarları mahvedilmiş veya benimsenilerek başka kimlik altında sunuldu. 1988 yılından itibaren bu süreç yoğun bir nitelik kazanarak bütüncül bir şekilde gerçekleştirildi. Tarihi, dini ve kültürel mirasa karşı uygulanan bu gibi vandalizm eylemleri yalnızca bir halka karşı değil, genelde insanlığa karşı işlenmiş suç olarak değerlendirilmelidir. Uygu görüntüleri, fotoğraflar ve video materyallerinin yanı sıra diğer belgelerle de teyit edilen bu vandalizm olguları konuya yalnızca tarihsel bir bağlamda değil, aynı zamanda uluslararası hukuk ve küresel kamu yararı açısından da yaklaşmayı gerçekleştirmektedir.

Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığı ile 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.

Yeterun Vatan, Aysengın Aynek Sıragri Hayir'in Havurtunlu Havurtunları ve Güler Mamedova. Şarnok Mehmer Havurtunlu, Adırbeycanı Darseli Tarasaşlani Araçatar Energeti Kentronlar İtsmekı. Adırbeycanı Vorpes Harafayınkov Kaset Araçatarın Metsazde Sünne Sohbet Uçun Dıjvarin Yev Bartaş Harakakakan Paymanların Varumi Anka Hartakin Kakakan Sün. Aysur Adırbeycanı Zargalı Meir Mıtas Vasın Erkeye Vartakin Kakakan Sün. Katarila Gorsu Meirtin Tısakan Hamakar Kıyıf Hete Vakanu Hamakar Kvas Kaylere Zırnarkum Taraçatarın Ayın Anvıtan Gütyan Apohuman Oğu Sün. Nırkayımız Adırbeycanı Kampet Uçun Komi Sirakan Asvok Energetik Naha Gıtır Yev Taraçatarın Ayın İntegırmana Çarayu Hamo Gorsu Akçan Zıva Çapere Karevorderin xağım Harafayın Kovkasum kaynutyan apohuman gurtsum. Bakvum Harafayın gazayın mecensi xortatvakan xorti şıcanaklarım naxararınır 12-200 tandipmanı Yevkanaç energiyi xortatvakan xorti şıcanaklarım naxararınır 4 tandipmanı eriyeloytum Naxaga İlham Aliyevi hızdak nırkayasırı Sadırbeçen energetik razım var üçün himnakan oğutsunları araçıkajamına katvati araçına örtsunları Yev mecazgayın hamı gursak üçün herana karnara Adırbeçen Aliyevi sıvoçmayan harus energetik resurslarını çoğu yer Kere Alef Andesegalis, Vorpes Aktiv ve Husali Gorsunker, Global Energetik Anvatan Gutyanza ve Orman Gorsum. Ingıçılı Vor Verçentarinerin İrakan Asvok, Etivavakan Yevlav Mutatsvas Energetik Hakakan Çan Artyunkum, Adırbeçana Darsari Taratsaşlani Araçatar Energetik Kendronu İsmeka, Petutyan Rekavar Nasali. Hatkapes Yerf Naumek Verçentasner Kutarinerin Akanata Senglinum, Tarbeş Sınarnari, Dijvarutyunari, Bartutyunari, Evkantyarnari. Sakan Çınayas Aysbolor, Dijvarutyunari, Evmer Taratsaşlan Apras çapazan dışvar şamanakların Adırbeçeni yevnara gorsan kerenari koğumis mişark yerkarınari energetik anvatan gütyan apovum eskapes darsali irakan otyon vorumen gızgumen kmerar oryakyan kom. Yerpnayu men kantial tari bakvum merverçin handipumları sferkatar vatsashkatankin menk darevı stesnumen karachan tatsamen ankam yerpkosumen karachan tatsimasin yerpverçin ankam yolu tünü tsaslı sarani arçev nışaysi vorumen gazen matakararum tasnirku yerkarınari nırkayumis Adırbeçen ankan gazis sparuk yer Kırnariti ve Haseli Tasnaveti. Aysusanişov Adırbeçen Aşkarum Araçin Tığımı. Hovak Aşararov Gaz Matakararov Yer Kırnari Kanakov. Nahaga İlham Aliyevir Yelfi Jamanak Nışeli Vur Adırbeçen Naev Energetik Resursları Husali Tarantik Yer Kırdari Xağım. Basiyat Xosulu Mer Yer Kırı Energetik Anvatan Gütsen Meşmerner Dırman Masin Petusen Gıkavarnan Gıçeli. Yeskısan Kanayın Ayvan Gıçel Vur Adırbeçen Energetik Resursları Husali Tarantik Yer Kırdari Xağım. Menkapovu Menknaftika Karevur Tarantum Kazakistan'ı Türkmenistan'ı hamar. Yemir Hamakarkov'da pohvuğun afti çavala tarih stari açıme. Menkiviçe ekiyen kaveli şadnaf stanal Kaspişso ve Arivelian Aperitsiyev unen gdra hamar anrajiş yentakarus vasknara. İnç vera bölüme Evropakan energetik şukayu mercan kerin karsumem karivur gülne vurlu sarana imana vur. Verçeriz menk zerken beril Türkiye'ye amin amets elektrakayan aritmeka utar yutanasun megavat huzur uçam. Antial amets Serbiye'ye sora gırve samazayna gir inkaur megavat huzur uçam elektrakayan Ne karosman verebilir al.

sesle başlayan Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100. Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100.

Azerbaycan, Azerbaycan eşidirsen bu ses halkın sesidir. Bu ses millet sesidir. Sana kurban olan canlar vatanını sevenlerdir.

İgram yaba kazvay bur. İç avan xiyrar. Çünye bakuday. Azerbaycan radyoday lezgiç alal gunuk dih yaba kazvay. Çi gunuk heftedin islen ve erbey qara. Seahat din çıqaydan zuraz. Azersat peykinay radyo az inter dalgada. Double az tv canlı internet saytına radyo int çinay efir zagatsıla.

Haliça çevirin senehti kay verebildir. Haliça çevirin senet, Azerbaycan din xaru senetin tarihte viridlay kadim ve gehenç cüreyri kaysadiye. Azerbaycan din milli servetar, medeniyet ve xaru senet alay vaxtunda dünyada beynalxalq alem din dikkat dalalı. Azerbaycan din Haliça senetin UNESCO din patay, medeni irstin irgina kabulini in senetin kıymetli olmağad nixkaysu. Dünya medeniyetin arada viçiz ildin çıkavay Azerbaycan din Haliça din senet viçiz dağlıq arnam entraldi tafavatlı cezay senet din çeşneye. Arheologiya din material riz ve kindin istoşnik riz vilvi heyla malum cezo ki Azerbaycan'da Haliça din senet del hele bronza din devirde alaqsvay didir. Lef Azerbaycan din Maku şehir da canvay napadik hayrasnvay Balkan din vinel sükerin kuncarin tesvir aldı azornvay hamuni Urmiye biri muarlay, hesenli kuntuna çağanvay kızildin, cemdin, vinelalay şirdin, tesvir ve masa çağanvay zatari. Azerbaycan din Haliça din senet hep o kadim diye da kalırzu. Azerbaycan da Haliça din senet din hakinday Herodota, Claudi, Eliana, Xenofon,

Sınıf 13 gündemi. Dünyanın en büyük şehir planlama platformlarından biri olan 13. Dünya Kentsel Forumu WUF 13 bu yıl Bakü'de düzenlenecek. Birleşmiş Milletler'in girişimiyle düzenlenen bu prestijli etkinlik, küresel kentsel kalkınma gündemini belirleyen başlıca tartışma platformlarından biri olarak kabul ediliyor. Geleceğin şehirleri nasıl olacak? Daha yeşil, daha akıllı veya daha insan merkezli mi? Bu soruların cevapları yakında Bakü'de WUF 13'te tartışılacak. Etkinlik öncesinde dünyanın dört bir yanından uzmanlar başkentin potansiyeli, zorlukları ve gelecekteki gelişim yönleri hakkındaki görüşlerini şimdiden paylaşıyorlar. Şimdi Bakü'nün kentsel geleceğine farklı ülkelerden uzmanların farklı bakış açılarıyla bir göz atalım. Katerina Bezgaçina, Birleşmiş Milletler Habitat Programı İletişim Direktörü. COP29'dan sonra WUF 13'e ev sahipliği yapmak Azerbaycan için büyük bir başarıdı. Dünyanın birçok ülkesi Bakü'de düzenlenecek olan WUF 13 kapsamında bir araya gelecek. Forumun ana teması dünya için konut, güvenli ve sürdürülebilir şehirler ve topluluklardır. Bu konunun seçimi tesadüf değildir. Şu anda dünya yerleşim ve konut temini alanında ciddi bir küresel kriz yaşıyor. Hızlı kentleşme, iklim değişikliği ve sosyal eşitsizlikler kentsel kalkınmada yeni zorluklar yaratmaktadır. WUF 13 çerçevesinde önümüzdeki 10 yılın temel önceliklerini belirlemek, sürdürülebilir kentsel kalkınmayı şekillendirmek ve kapsayıcı bir yaşam ortamı yaratmak için önemli kararların alınması bekleniyor. Tahmina Turdialiyeva, Özbekistan Genç Mimarlar Birliği Başkanı. Bakü'de düzenlenecek Dünya Kentsel Forumu, Orta Asya uzmanlarına hem yakın hem de erişebilir küresel bir platforma ulaşmaları için önemli bir fırsat sunmaktadır. Mimari, şehir planlaması ve sürdürülebilir kalkınma alanında önde gelen uzmanları bir araya getiren bu forum, Orta Asya şehirleri için uluslararası profesyonel topluluğa açılan değerli bir kapı görevi görüyor. Hem Azerbaycan hem de Orta Asya zengin bir tarihi kentsel ortama sahiptir ve tarihi binaların özenli restorasyonu, bunların modern kentsel yaşama entegrasyonunda önemli bir rol oynamaktadır. Kültürel

Mirasın korunması ve tampon bölgeler, şehirlerin tarihi mahalleleri korunmasına olanak sağlarken uygun yerlerde modern gelişmeye de izin verir. Aynı zamanda modern mimari şehrin ölçeğine ve genel kentsel bağlamına saygı duymalıdır.

Tarihsel gerçekleri inkar etmek ve onları hafızalardan silmek imkansızdır. Son günler dermeni tarafı Hankendi'de eskimiş binaların yıkımını dünyaya sahte bir kültürel soykırım olarak sunmaya çalışıyor. Ancak gerçek tamamen farklı. Yıkılan binaların tarihi anıt değil, bazıları 30 yıllık işgal sırasında Azerbaycan'ın egemenliğini çiğneyerek, şehrin imar planını ihlal ederek inşa edilmişti. Bu binaların birçoğu ayrılıkçı rejimin sembolüdür ve yıkımları uluslararası hukuk ve adalet bir gerçekliğidir. Gerçek kültürel tahribat 10 yıllardır Ermenistan'ın kendisi tarafından gerçek

gerçekleştirilmiştir. Bugün sahte miras anlayışından mustarip olanlar eski Batı Azerbaycan topraklarında Azerbaycanlılara ait yüzlerce tarihi anıtı sistematik olarak yok ettiler. Arşiv belgeleri Erivan bölgesinde bir zamanlar yüzlerce cami, kervansaray ve medresenin faaliyet gösterdiğini doğrulamaktadır. Ancak günümüzde bu mirasın büyük bir kısmı ya yok edilmiş ya da tanınmaz hale gelmiştir. Ermenilerin halkımızın tarihi, dini ve kültürel mirasını yok etmeyi amaçlayan eylemlerinin tarihi, onların Güney Kafkasya'ya yerleşmelerinden sonra başlar. 200 yıl boyunca halkımıza karşı zaman zaman kentleşme ve etnik soykırım niteliğinde bir politika uygulanmıştır. Halkımızın milli kimliğini simgeleyen kadim tarihi ve dini anıtlar sistematik olarak yerle bir edildi, tahrif edildi veya tamamen yok edildi. Bu vandalizm eylemlerinin halkımızın tarihi mazisini, milli kimliğini ve manevi hafızasını silmeye yönelse de tarihi gerçeklerin inkar edilmesi ve hafızalardan silinmesi imkansızdı. Milli kimliğimizi yansıtan anıtlar, kadim yazılar, mezarlıklar, kale duvarları mahvedilmiş veya benimsenilerek başka kimlik altında sunuldu. 1988 yılından itibaren bu süreç yoğun bir nitelik kazanarak bütüncül bir şekilde gerçekleştirildi. Tarihi, dini ve kültürel mirasa karşı uygulanan bu gibi vandalizm eylemleri yalnızca bir halka karşı değil, genelde insanlığa karşı işlenmiş suç olarak değerlendirilmelidir. Uygu görüntüleri, fotoğraflar ve video materyallerinin yanı sıra diğer belgelerle de teyit edilen bu vandalizm olguları konuya yalnızca tarihsel bir bağlamda değil, aynı zamanda uluslararası hukuk ve küresel kamu yararı açısından da yaklaşmayı gerçekleştirmektedir.

Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waastv.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.